0: Evet abi kapıyı. Ve çarpıyor. O bir tane.
1: Evet zaten var.
2: County 211 Merchant Bank.
1: Last unit, you have feedback on your radio. Go again, please.
2: County 211 1186 Martian Bank.
1: Martian Bay, go ahead.
2: 5 King David Victor 061 Toyota Highlander, one occupant.
1: 211, 10-4.